Kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı k

0: Bollato goybelak
1: Bollato goybelak
0: Anner habar annan
1: Anner sabar annan
0: Ahar habar kalkannak
1: Ahar habar kalkannak
0: Akuyam vara terillen
1: Akuyam vara terillen
0: Aljak kaybet annatan
1: Aljak kaybet annatan
0: İller ballak dalgunugar
1: İller ballak dalgunugar
0: İlim cattak dalgunugar